Zarıla, zarıla, derbozu yaşat. Şu zarıla, zarıla, derbozu yaşat.